Özün diyor şoldasın sen bizim rahanda hoca bir doğru basıllar manha ötüday ömür ötür dünyayı beri bekir.

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.